annem kanadar yıldı oldu işte neden daha mutlu değilsin anne nasıl ha diye ama desin nasıl değil gına olsun o şey gına diye

0: oğlum. Sıptıcı kalır. Hakkı yıkan havanmış daha şahalı. Sıptıcı nanal kor. Dile kuraşır bas. Gelir ye. Sen hongda. Hapın gühün. Menzige.
1: La Contemporaine, francemusique.fr.